0: batna da.
1: Tahribatna da. Bu gülmek için dedik daha doğrusu. Mesela.
0: Mesela yerde bırak bizi gede gemimize de. Bakı'ya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarektir.
1: Allah'ını bağırışa etsin.